0: Abi, uyudum da yapayım yine. Sen bağlanın telefonu.
1: Bu şeyden iyi.
0: Eğil. Yeah, do you still have a unit responding with us 30, 8:30 East Bay?